On te tembe. Pa ni plere. On le wekle. Ha! Ha! Bo! Abo, abo, abo, abo, linea.